عندي 6 أولاد وزار مري ne diyor hesap sözü seri formatörüne asistanus ve kumaset uza emor natural emor natural şöyle ne diyor ama existiyor ara lokal ne diyor emor şimdi ne yaparsa atahan emor şöyle hani fiyat katı iyi iyi fat katın iyi atahan emor şöyle para da lima for example bak moruka ayhanaka o da ne diyor atahan da Beluga, acá moros es cero, me voy a matar. Una de las dos, no te la paga mucho cámara de después te haré la moros en el mismo afectado. Y no me alcanzó a matar. Y después te haré a tu gusto.